Chaque yıl ve kültürün koruyucusu. Bugün INI ve The Wiser arkadaşlarımla çaldır. I and I ve The Wiser.

başkan yok. Gerçek yiğit ve kültürün koruyucusu. Bugün INI ve The Wiser arkadaşlarımla çaldım. INI ve The Wiser. The Wiser. The Wiser. The Wiser. The Wiser. The Wiser.